0: why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
0: Spread the word.

0: Embrace the sound.
1: Dance FM.
2: Not a great idea.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: FM, the rhythm of Cyprus.
1: Let me talk to him. Let me talk to him.

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.

FM.

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aporda ol.
5: Hemen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la.

FM.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

FM.

0: Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

0: Mourinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: XFM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Fit Sports Club hayatın nasıl spor kas? Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
5: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: nights of the summer.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
3: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.

FM.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: electrifying stage performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Fit Sports Club hayatın nasıl sport kart?

0: FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: The most. Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music.

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Ben Ece Kanmaz ve tarihler 3 Haziran, Çarşamba günündeyiz. Haziran ayı bu 3 gündür böyle sıralı gidiyor. Çok güzel bir keyif bence hepimiz için. Umarım sizlerin de dilekleriniz, hayalleriniz, yaz için bekledikleriniz böyle sıra sıra gerçekleşir diyelim ve Secret Dance başladı. Bugün konuşacağımız çok konu var. Hepsi

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: BBC eleştirmenleri 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 8 filmi seçti. Listede zombi korkusundan bilim kurguya, psikolojik gerilimden romantik drama kadar farklı türlerde yapımlar yer aldı. Danny Boyle ve Alex Garland imzalı 28 yıl sonra Kemik Tapınağı yılın en dikkat çeken filmlerinden biri olarak gösterilirken, Ryan Gosling'li Kurtuluş Projesi ve Zendaya ile Robert Pattinson başrolünü paylaştığı drama da listenin öne çıkan yapımları arasında. Listenin zirvesindeki 28 yıl sonra Kemik Tapınağı klasik zombi klişelerini aşarak folk korku atmosferi ve sıra dışı anlatımıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Ralph Fiennes ve Jack O'Connell'ın performansları da özellikle övgü topladı. Nijerya'da geçen duygusal aile draması Babamın Gölgesi siyasi gerilimle kişisel hikayeyi bir araya getirirken, Pixar yapımı Hoppers, konuşan hayvanlar ve çevre temasıyla stüdyonun eski enerjisini yeniden yakaladığı animasyon olarak öne çıktı. Emily Bronte'nin klasik romanından uyarlanan Uğultulu Tepeler ise yönetmeni Emerald Fennell yorumuyla daha sert, daha karanlık ve tutkulu bir hale büründü. Başrollerdeki Margot Robbie ve Jacob Elordi performansları büyük beğeni topladı. Bilim kurgu tarafındaysa And The Wire uyarlaması Kurtuluş Projesi zeka ve bilim temelli hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrolde yer alan Ryan Gosling hafıza kaybıyla mücadele eden bir biyoloğu canlandırıyor. Listenin diğer dikkat çeken yapımları arasında Stalin dönemi baskıları anlatan iki savcı, gerçek olaylardan uyarlanan kara mizah gerilim, kopma noktası ve psikolojik gerilim unsurları ile dikkat çeken drama bulunuyor. Özellikle Zendaya ile Robert Pattinson ikilisinin performansı şimdiden yılın en çok konuşulanları.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz ve modern hayat insanının zihnini sürekli meşgul ediyor. Mesajlar, beklentiler, yetişme telaşı, gelecek kaygısı, geçmiş pişmanlıkları ve çoğu zaman insanı en çok yoran şey yaşanan olaylardan çok zihnin onları sürekli tekrar etmesi. Mindfulness yani bilinçli farkındalık tam da burada devreye giriyor. Çünkü mesele hiçbir şey umursamamak değil, enerjini neye vereceğini seçmek. Her düşüncenin gerçek olmadığını fark etmek. Zihin bazen sürekli olumsuz senaryolar üretir. Kesin yanlış anlaşıldım, yetersizim, bir şey kötü gidecek gibi. Ama her düşünce gerçek değil. Mindfulness bize düşüncelerle savaşmayı değil, onları sadece fark etmeyi öğretir. Çünkü insan düşüncelerinin kendisi değil, onları gözlemleyen kişi aslında. Bir diğer önemli konu da her şeyi kişisel algılamamak. İnsanların davranışlarının çoğu zaman bizimle değil, onların kendi hayatıyla ilgili olduğunu unutuyoruz. Birinin ilgisiz görünmesi ya da kısa cevap vermesi her zaman bize karşı olduğu anlamına gelmez. Kafaya takmanın en büyük sebeplerinden biri de kontrol etme isteği. İnsan geleceği, ilişkileri ve insanların düşüncelerini yönetmeye çalışıyor ama hayatın büyük kısmı zaten kontrolümüz dışında. Bu yüzden bazen sadece şu an gerçekten çözmem gereken bir problem var mı diye sormak bile zihni rahatlatabiliyor. Bir diğer önemli şey ise zihni sürekli uyarana maruz bırakmamak. Sürekli sosyal medyada haberler, kıyas hali sinir sistemini yoruyor. Bazen birkaç dakika sessizlikte kalmak bile zihni hafifletiyor ve en önemlisi hiçbir duygu kalıcı değil. Kaygı da geçiyor, stres de, üzüntü de. İnsan hisleriyle savaşmayı bıraktığında zihni de yavaş yavaş sakinleşiyor. Belki de gerçek huzur hayatın içindeki her şeyi kontrol etmeye çalışmadan da iyi kalabilmeyi öğrenmekte saklıdır. Bu da benden size bir tavsiye olsun.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve bazı insanlar için aile hayatın merkezindedir. Özellikle bazı burçlar vardır ki sevdikleri insanlar için kendi hayallerini bile geri plana atar. Dışarıdan güçlü görünseler de içlerinde çoğu zaman yarım kalmış isteklerin yükünü taşırlar. Bu burçların başında yengeç var. Yengeç burcu için aile her şeyden önce gelir. Başka bir şehirde yaşamak, kariyer hedefleri ya da kendi mutluluğu, eğer ailesi zor durumda kalacaksa çoğu zaman geri adım atar. Çünkü onların en büyük isteği sevdiklerini korumak. Başak burcu ise sorumluluk duygusuyla hareket eder. Aile içinde genellikle herkesin yükünü taşıyan kişi olur. Sorun çözer, eksikleri tamamlar ve kendi hayatını ikinci plana atar. Başak burçları çoğu zaman güçlü görünmeye çalışır ama içten içe büyük bir yorgunluk hisseder. Balık burcu ise duygusal yapısıyla dikkat çeker. Sevdiklerinin üzülmesine dayanamadığı için çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını bastırır. Önce onlar mutlu olsun düşüncesiyle hareket eder. Ancak sürekli kendinden vermek zamanla ruhsal tükenmişlik yaratır. Bu üç burcun ortak noktası fedakarlıklardır. Onlar için sevgi sadece söz değil, emek vermek, yanında olmaktır. Ancak insan kendi hayatını sürekli ertelerse bir süre sonra kendi mutluluğunu unutabilir. Gerçek denge hem sevdiklerine destek olmak hem de kendi hayatını yaşayabilmekten geçer. Çünkü insan kendini tamamen yok saydığında zamanla içten içe tükenmeye başlar. Ve tabii ki de bu üç burç harici de kendini tüketen birçok burç vardır, birçok kişi vardır. İlla burçlara bakmayalım. Bunlar burç özellikleri. İnsanın tamamen bakış açısı, hayat tarzı, tutumu önemlidir. O yüzden kendinizi heba etmeyin. Önce kendiniz, sonra diğerleri.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bir saat boyunca daha devam

0: Edge Performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.
5: Music.
6: Music.
7: Music.
8: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Tam uykuya dalarken bazen garip görüntüler gördüğünüz olur. Sanki kısa bir rüyanın içine girip çıkmış gibi ya da anlamsız sahneler, kopuk düşünceler, tuhaf yüzler. İşte bilim insanları bunun nedenini araştırdı ve ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Paris Beyin Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre uykuya geçiş anı sandığımızdan çok daha karmaşık çalışıyor. Çünkü beyin bazen insanı tamamen uyumadan da rüya benzeri deneyimler oluşturabiliyor. Araştırmada 92 kişi uykuya dalarken takip ediliyor. Bilim insanları katılımcıları tam uykuya geçiş anında uyandırıp son birkaç saniyede ne düşündüklerini soruyor. Aynı anda beyin aktiviteleri de EEG cihazıyla ölçülüyor. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı çünkü bazı insanlar teknik olarak hala uyanık görünmesine rağmen zihinleri çoktan rüya gibi görüntüler üretmeye başlamış. Yani aslında beynimiz uyandı ya da uyudu şeklinde çalışan basit bir sistem değil. Araştırmada bazı kişiler sıradan düşünceler anlatırken bazıları tamamen gerçeküstü sahneler gördüğünü söyledi. İlginç olansa bu görüntülerin yalnızca derin uyku sırasında ortaya çıkmamasıydı. Hatta bazı katılımcılar uykuya daha fazla geçmiş olsa bile mantıklı düşünmeye devam edebildi. Bilim insanlarına göre bu durum bilinçle uyku arasındaki sınırın düşündüğümüz kadar net olmadığını gösteriyor. Yani insan dışarıdan tamamen uyanık görünürken zihin kısa sürdüğüne rüya moduna geçebilir. Araştırmacılar bu bulgunun özellikle insomnia, narkolepsi ve nörolojik hastalıkları anlamak açısından önemli olabileceğini söylüyor. Çünkü beynin uykuya geçiş anındaki çalışma biçimi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yani tam uykuya dalarken yaşadığımız o tuhaf görüntüler aslında beynimizin en gizemli çalışma anlarından biriymiş. Ne kadar enteresan, hala çözülebilir bir durum değil. Ama hepiniz yaşamışsınızdır eminim. Uykuya dalarken böyle tuhaf anlar gelir. Bu tamamen beynimizle ilgili.

0: aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere gerçek olduğuna inanması zor bilgilerden bahsedeceğim. Avustralya bir kez başbakanını kaybetti ve hala bulunamadı. Çitalar tarihte insan öldürdüğü kaydedilmeyen nadir büyük kedilerden biri. İnsan DNA'sının yaklaşık %60'ı muzlarla ortak. Amerika'nın ilk 5 başkanından 3'ü 4 Temmuz günü hayatını kaybetti. İnsan vücudundaki bakteri sayısı insan hücresine neredeyse eşittir. Sadece 23 kişilik bir odada 2 kişinin aynı gün doğmuş olma ihtimali %50'den fazlaymış. 1912'de arabaların %38'i elektrikliymiş. El Salvador ve Honduras arasında bir kez futbol yüzünden savaş çıkmış. Bir bulut ortalama 500 tondan daha ağır olabilirmiş. Bunlar ilginç bilgilerde eminim duymamışsınızdır bir yerlerde. Ben de sizlerle buluşturmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

bilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Dance FM breaks all the rules. Music.

with AJ. Kıbrıs'ın resmi Dans FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. An itibariyle gitmeden böyle bir farkındalık mesajıyla baş başa bırakacağım sizleri. İnsan bazen kendi hayatını yaşamayı bırakıp başkalarının hayatını izlemeye başlıyor. Kim daha mutlu, kim daha güzel bir yerde, kim daha başarılı, kim daha çok seviliyor. Ve fark etmeden kendi hayatının üstüne bir gölge düşürüyor. Oysa belki de mutluluk hiçbir zaman daha fazlası değildi. Belki mutluluk çocukken sebepsizce koşabildiğin o histeydi. Bir akşamüstü gökyüzüne bakarken içinin hafiflemesindeydi. Kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmadığın anlarda saklıydı. Çünkü insanın ruhunu yoran şey bazen hayatın kendisi değil, sürekli başka hayatlarla yarışıyor olmasıdır. Bir gün herkes susunca şunu fark ediyorsun, hayat aslında hala güzel, sadece sen onu başkalarının gürültüsünün arasında duyamıyordun. Bir hatırlatma yapmak istedim. Herkesin hayat yolculuğu farklıdır arkadaşlar. O yüzden hayatınızda değerini bildiğiniz şeylere odaklanın, en güzel şeylere odaklanın ve hoşça kalın.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: X on the

0: Aquarinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Conclusion.
2: Music. Music is the answer.
3: On your knees, please. Oh, yeah!

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beat Sports Club, hayatınla spor kalsın.

Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The Voice.

0: this.
1: Reklam.
0: Energy Play presents.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Furinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM.

indirimlerden siz de faydalanın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: The Voice, The Sound.

XFM.